Bi yapışık tutana ay anut ne? Ana kukaş ki kusi dayım kukaş ki lo. Aya ki aya tıspok. Ha. Lan primi. Ne yoktu kayı mutun kayı tuvar. Ma kukas kundu ni çıkının da. Bittogun da na kanı ka anga kukas kukukin no. Hadi tut git git git tak tak çıkınan. Lengani tu, angaku tinu na, angaku tinu na, sumtawau di kamu cium, angaku tamana ay jahsuk tua ya kal, sinsuk tu kayu muka, nunan ku, tijang, nunan mayok punun, acetun taimi takiri nunan. Kuyunun kağıtları, tam mağın da uzattı, bir bulundu.